0: ват nada.
1: Tahribat nada. Bu gülmek için dedik daha doğrusu. Mesela.
0: Mesela yerde biraz bizi gede gemize de. Bakı'ya geçecek biz. Sen ama sen buradasın. Çok mübarekti.
1: Allah'a mübarek eylesin.
2: Gigravil FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
3: Я. Ну, конечно. Ну, на. Я кусок борща. Кусок борща.